inan sevdiği benim. Gevorian kalender yarımsal unkajın saat meyko hua kadar Bangla kalender yarımsal unkajın ve saat maaş ki 25 gün hua kadar.